0: Hazarin arı diyere sunin geliver, gomidas sezi ammen ordeğiyak gıbahe, hayaşkari gentani nergayin masin, araraden minçe Uruguay.
1: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.